kime caninden yüzde halı zülfü tutavlarım Menge kurguzum niçe katla kime can

Yakin anlağıl kim Yok o gavurur gülemene Neçe hubz iştim ağlıdan Nenge yakşan Kurunur veli vay vay Gamimiz gelen niye sağlıdan Aramım yüzün katı halıdan Aynelemen kuzu koşunuk deyide Senge iş tuhmatın, eyle bon vur gülemen ey, beni çok duyuz.

Na ki bulsayım utiyay nüktedan. Yeni kundumu seni fikretine canından.

0: Victoria Dono'da reklama. Ariyent Finans Bankı'dan 50 milyon sum geçe online mikro karzı OFB Mobil ilovasıda. Yıllık stavkası 30 faiz. Muddatı 24 ay geçe. Batafsıl malumat için 40.04.
1: Sen her günlük taşvişlerge bardoşlisan. Ama ruh moddası yetişmeçliğinde immunitet zayıflaşadı. Sinkarot, yukarı dozali ruh immunitetini kolla kodlaydı. Sinkarot, immunitetini himoya kıl. Karşı bozulmalar mavcut. Yoksa yok mutlaka siz maslahatı zarur. İşlep çıkarınca mağlanan arzına imitir. Germaniye reksiyasız.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklamı bu bölümünün telefon rakamı 233-40-27.
2: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl dedi.
3: Biz ana analarımızın ayarlarında şuna kadar düşüncesi var. Aynen sana başkatta analarımızda var. Ortken avukatlı it ve su uval falan diye böyleydi. Israf diye böyleydi. Vay ma avukatlı yemediler mi? Yani itiydi mi? Dedi. Kıp içtiğimizde şu yaptı. Demek itini avukat işe hakkı yok mu? İten şu avukat ortam bir gün deyip durup kıvam ne akıllı. Avrupa'da bana iti üçün dasturhan yazadı. İti üçün produkta kalıp, iti üçün kazanası vakatı verirdi. Uzi yemesin, itiki yedirirdi. Bizde aç kaza verirdi itiki. Ve öyle aynı tür. Ben kesafette senin rızkın yiyken nereye kabarım yediydi. İt bunyat kokandan beri süreci vakat yemeyen. Uçan çünkü kütçeden kırmaydı. Mahmini yemediyle, vay yana itiydi mi? Eyyy! Okey! De uzi yedi bize ya. O almamasın dedi. Bana uzi yiyip 90 kilo, 100 kilo, 120 kilo bölüştü. İtini taraziye koysa 3 kilo yem çıkmaydı. Koşunanı ita itipti, ket bu hanıdan lan. Bunlar senge avukat vermeydin, sen ita itermiş. Kuvvetim yok. Az gide yursan başım, hele hani oturup kal yapayım. Bana yakında toy kılıçadı, toy da kuvvet geker var, sanki etten mi hantıptı.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Ariyat Dono'da aniq vaqt.

0: Cım koça, cım cıt koça. Koçalarda sarson sevip yığla gelmem.
1: Seni hiç unutamadım, unutamayamadım.

0: 800 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlarim so'zi qizil deydi.
2: Ona-onalarimiz, ayollarimiz shunaqa tushunchasi bor. Ayniqsa boshqatda onalarimizda bor. Ortgan ovqatni it yesa uval bo'ladi deb o'ylaydi. Isrof deb o'ylaydi. Voy, mana ovqatni yemadinglarmi? Yana it yedimi deydi. Ko'p eshitganmiz shu gapni. Demak, itni ovqat yeyishga haqqi yo'qmi? Itdan shu ovqat tortamikin deb turibdi-ku, mana qilib. Yevropada mana iti uchun dasturxon yozadi. İti üçün produkta kılıp, iti üçün kazanası vakatı verirdi. Uzi yemezsen itiki yedirirdi. Bizde aç kaza verirdi itiki. Ve öyle aynı tüyü. Ben kasabatta senin rızkın yiyken nereye kadar yediydi. İt bunyat kokandan beri süreci vakat yemeyen. Uşan için kütçeden girmeydi. Mamını yemediyle, vay yana iti yedim. Eyyy! Okey! De uzi yedi bize ya. O albamasın dedi. Bana uzi yiyip 90 kilo, 100 kilo, 120 kilo bo'lishdi. Itni taroziga qo'ysa 3 kilo ham chiqmaydi. Qo'shnini it aytibdi, ket bu xonadondan dedi. Bular senga ovqat bermaydi desa it aytarmish. Quvvatim yo'q. Hozirgina yursam boshim aylanib o'tirib qolyapman. Mana yaqinda to'y qilishadi, to'yda quvvatga kirib olsam ketaman dedi.

tekrar özgeçe sen bulaksan duaların içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni o'zingda

0: güclü roksi.
1: Keçegiden. Keregiden artık keçegiden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde ham. Keçe severdin de keregiden kop. Yine güçlü roksi.
0: Yine güçlü roksi.

agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

Hem şurun bu sen kaynanalar bir çakıp koyardı. Onun iznamen tepeymese, onun izna katmış örgütken. Hazır ki, derdi ki de. Vay kelin kul iz dert kurmasın. Buna kıyam avukat kılasın mı? Kullar izmi çoşurum. Vay kıyam avukat iz üç günden beri atını tapamıyız ha. Çat cipeti de kıldız mı? Sülü intelekt mi bu yanda? Vay kullar iz dert kuşunu kıyam şirin avukat buladı mı? Oy can kisat yapsın mı? Ha şirin bu sen hiç kim yeme yaptı ki o? Vay yeme geç hiç kim yemeydi. Bana itimiz iyi yaptı ki onu. Siz ki genden beri anca semirip kaldım ben şu an. Vay siz avukatsız dümdükler olsam bu bit uğradım ben şu. Buldu Aycan düşündüm. Bugün tırnaklarım o gemme. Zor avukat kıbirem ben değil mi avukat kıbiri Aycan? Siz özüden sorayım bana özüden. Bu bit mi insan bugün? Kendini mi kıbirsin? Geçek avukat durup diyordu bir de.

0: 0312 28 98 99 79 99 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Ayolning yaxshi va yomonligini qanday ajratasiz?
0: Gapirishiga qarayman.
2: Umuman gapirmasa-chi?
0: Bu qadar yaxshisini hali uchratmadim. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Daştırdı şekilimi patır sota mı akıya bitti abi? Patır tarkada oturuptu.
1: Bütün uaşlı postu kim kurduyu kim paydalanı yaptı?
0: Yani bitti otuk diyidigen bop gitti.
2: Hazır Uzbekistan'da post komaptı.
1: Yani şu derecede hıkkı yaptı ki postu.
0: Yine kaytağımız mı? Yürüt nereyden kaytı vali postu mutağımız. Utkızır beni iki tepe patır oluyidigen.
1: O şey patırdı hesabını alıp git yapı. Halicu'da iki tepe patırı yavasak. Kokan yaş git olamız.

0: kalk bir tiş koyla.
1: Aferin, aferin.
0: Yine diyeceğim lan bu. Ya da, bunu da gene tuvalete paroca kalandı. Bunu da gel, bunu da sen kasayım.
1: Sen kasayım.
0: Nazcığım, keçe girip pahtalarınızı kurdum. Bir açılıptı, bir açılıptı. Aklıyız bosa, kelim bile yaraşın. Şu özü bilmiyor, kendinize tepesi kelim durdu. Ha, şu anda olup ne tukasaydım oğlat. Putum, ne basın mirası ne? Aklınız bu seyir eşi yazıcığım. Dilgen joylardı, joylardı parodya kılardı. Şuna halk mazaklardı de. Hani kendi parodya kılardı malik. Kuda, ben senden altın soramadım. Al altınların bir menüt. Hey bana, hey taş atma, hey hey. Dadeyin altınları gibi bugün. Kılardı beni az anca yıl buldu. Yesen, yesen. Hazır şu parodya kıladı geldim. Yok de. Bilmiyim ben nimaga danga so'q qoldi yo'q.
1: Ya bor bo'lsa kerak, undan ham har xil savol aytganlar ham ko'payib ketgandi. Palonchi artisti palonchi mablag' ochdi deb qo'rqamanmi deydi.
0: Yo'q, yo'q, masalan,
2: qissa kim xafa
0: bo'ldi? Mana kimlar o'tmagan joyda gapirib olibmiz. Polat aka to'yda ko'rib qolsa, menga qarang, bir mana ham ko'rsatib qo'y, hamma o'tib ketadi yonda. Erkin Qobilov qatta ko'rib qolsa, gapir, gapir, mana ham gapirib qo'ydi. Ali Jivakinni qilardim uylanishdan. Rasmi, biz eskadromizda bitta xob degan aktyor bo'lardi. Şuna kısa
1: zor zor ha şu kar.
0: Kendi.
3: Bana yıllar ötüp ketti. 15 yıllar da alımda. Sonra vaktları esimde yok. Yazıyı da yazıp koymak gerekemiz. Buradan ayrılıp kalışımızdı. Lekin bunun hem sebebi bu. Aynı cihanda kün tertibi mi? Degen korsatığı bu günde. Bir de Bahadır degen bu grup kars kars kars kılıp diş biş avaz çıkazıp o kat kılıp ben koy koyu koy koşu geliydi. Lekin radyoda bunu kör mü ediyor? Kılı yaptı mı? Kımı yaptı mı? Kale yaptım hiç kim bilmiydi o diğerler.
4: Yo fantazya kuvvetli mi dedim.
3: Ha bir yerden kongre akılışken menge Bahadır Ege. Abi tasavvum sizlerine sevel yaptı. Koyun koyun televizyonu diş yaptı. Ama kaya radyonun içi televizyon bu bayitte yok o da fazla var ki. Onda şeraitimde kaydı bir radyo. Kim bağlandı mı yırtası gelme indiğine bağlanıp. Abi tasavvum macina kalıp sonra dündüm. Hatta bilemem ben pişerdim pişmiydim. Kelin kurası rasta kemege dedim. Kaç andı da palan günü dedim. Yakşembem kaysı keldiler. Hakikaten aşlarını kıp, cizelerini kıp durup biz Otkir Muhammed Hoca'yı kildiler. Efirde hem şunu yayıt yaptılar. Bana bugün Bahadır beni çakırdı. Bana cizamın gammı yok ben bilmeyim ben de. Ki ahırda abi tasam ıstalikini karayın. Şu bitti yaparken yapı arkayı bugün tekinge aşıp git yaptı. Hazır kılıyordu.
4: Ustaz abi tasam izleyemiz bir hayati vakıya işitken ben. Mirza Bey'in kalmaydı bu ustaz. Obida Somov Valijon Shamshiyev dublyajda ovoz berish o'tganda yosh ekanlar. So'ra Mirzabek Xolmedov metrda, Mirzabek Xolmedov metrda debdilar. Shuni tushunmadilar, tushunmadan tushunmasdan Obida Somov ustani oldiga boribdilar. Ustad debdilar. Ha, nima deysan? Shu men bitta narsa tushunmayapman debdilar. A gapir, nima tushunmayapsan? Shu metr degani nima? Degani boydan beri dublyaj rejissori Mirzabek Xolmedov metr, Mirzabek Xolmedov metr dedi va metr degani nima degani?
5: Endi uka, metr degani kasb egasining eng zo'rini metr deydi.
4: Ha siz ham metrmisiz obi degansa,
5: yo'q ma pol metr ma pol metr uka.
4: Manchi manchi sizlar.
5: Ha shahar sanchi metr, sanchi metr.
4: Yillar o'tib Valijon valigaga qarab turib,
5: "Ha, sharam metr bo'lib qolsa, valid."
4: deb o'yganlari.
3: Alloh rahmatsin. Ha, eslayapmiz, mana tovushlar bilan, ovozlari bilan juda ko'p san'atimizga hissalari bo'ldi, xizmatlari bo'ldi. U ko'rsatuvlardan tashqari, u xorijiy chiqishlarda, oynay jahonlar bilan tashqari, mana multiplikatsiya borasida ham yaxshi ishlarni qildilar. O'sha matmusalarni ham kitob ishlarini, ha, multfilm qilganlari haqlarida eshitdik, ko'rdik va xursand bo'ldik. Umrlari qisqaroq ekan, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, oilalarga sabr, siz bilgan tanish bilganlarga. O'zi azaldanmi taqlid yoshligingizdanmi? Insekretganingiz ham o'shatamiz tovushlarni? Yo, keyin bo'ldi.
4: Men birinchi bor, balkim ishonmassiz, 2012 yil boshlaganman. Hali juda ham yosh bola edim. 10-11 yoshlar chamasida o'qishni boshlaganman. Endi hamma qatori endi u payt qo'shiq ham aytib turardim birgalikda. Aktyorlik mahorati hamma qatori bilmayman. Endi hozirgi yoshlar bilasiz endi. Nimaga qiziqsansa Vine deydi, bloggerlarga deydi-yu. Lekin biza o'sha qatori hamma qatori Erkin Komilovdan boshlaganman. Erkin Komilov afiya bo'lib, mana shu sekin-sekin ko'paygan. Mana hozir mana qarangki, hattoki endi institut paytida ham u darajada o'xshatmas edim. Mana shu ustozlarni, mana siz ham chiroyli bir yo'llarni yo'lladingiz menga. Mana buni qilsang to'g'riroq bo'ladi. Mana shunda e'tibor bergin.

0: عبرين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشية سبار رومال. قلغاي
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Andijonda bandlik va transport logistika imkoniyatlari kengaytiriladi. Yoqilg'i energetika tarmog'i yana rivojlantiriladi. G'azoni qayta tiklash uchun 71.4 milliard dollar kerak bo'ladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir. Ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
0: Efirda Bahodir Magdi.
4: Hop, davom etamiz aziz do'stlar. Raqamlarni olasizmi? Yozib qo'yishdi. Sabr bormi? Sabr. Raqamlarni olasizmi? 8 nafar kishimiz sovg'a bo'ladi deb e'lon qildik. Hozir tayyorgarlik qilyapmiz. Bahodir Pozirov shu yerda. Shogirdimiz
5: Labay.
4: Ha, Labay deb qo'yasiz. Men nomimdan bir gapirib qo'ying. Assalomu alaykum.
5: Bir narsa deb qo'yadilar. Endi ustozimiz Bahodir Magdi sahna nutqidan o'rgatganlar. Haqiqatan ham rostini aytsam, Bahodir Magdi kecham nutq nimaligini, haqiqiy nutq nimaligini bilmay yurgan ekanman ustoz.
4: Ya unaqa demang, boshqa o'qituvchilar bor-ku.
5: Yo, to'g'ri. Yo.
4: Xapo bo'ladi.
5: Institutga kirmasdan oldin demoqchiman.
4: Qattan bilamiz, siz kirmasdan oldin gap qo'yinglar. Olib qo'y, chiqaring
5: deymiz. Bugun endi sizni maqtaydigan ham kun ekan, endi ustozman.
4: Yo, men to'g'ri gapiramanda. Hozir bittasi xafa bo'lib qoldi bugun. Ikkinchi bosqich talabasi ekan. Shoshilmuncha shoshasan dedim. 3 kundan beri odamni qiynab yubording. Dedim, chiqayotganda kutib turgan ekanlar. Opa. Nimaga hammani oldi aytdingiz, o'zim alohida aytsangiz bo'lardi, u deb ozgina xafa bo'lgan bo'ldilar. Mana esimdan chiqib qoladi, o'zing chaqiryapsiz dedim. Joyda aytdim.
5: Ustoz ajoyib bir gap.
4: Mana shogirdlarim biladi. Shu boshim mikrofonni oldi ham aytib keturib. Kesmay chiqib qoladi.
5: Ustoz ajoyib gaplar bor. Qorindan gapiramiz deb qo'yadilar. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi ustozingman. Agar ovoz chiqmay qolsa yoki tomoqdan ketib qolsa, jonini ishlatamiz qana. Ey, nima qilasan? Deb qo'yadilar. Urishib qo'yadilar. Xo'p bo'ladi ustozingman. Bir kuni hali gapni aytib bersammikin? Bir ustozi, mayli endi qaysi kursligini etmayman mayli. Endi hayotiy voqeada endi. Xullas, gapga kirishmagan ekanmi, shunda endi jahllarini chiqarishibdi-da. Ekollar deb qo'yibdilar endi, jahllari chiqib. Ekollar debdilar. Keyin ustozligini oldiga borishibdi-da. Ha nima yig'ilyapsan? Nima bo'ldi desa? Bahodir aka bizani quvundi-da. Voy, endi quvunsanlar de haqiqatdan ham. Quvundi desa, keyin endi baribir ham unaqa gapirish olmaydi endi ustozlar. Endi Bahodir aka debdi. Ha, shu talabalarimizni quvundibsiz deb. Ha, yo'q ey debdilar. Keyin ertasiga ha, salom taruzlar. Qun ustozingizlar keldi deb hazillashib qo'yibdilar. Lekin men ustozsizni doim sizga havas qilaman. Sizi yo'lingizni bersin. Rahmat.
4: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p bo'ladi. Hammaga, bizga ham kattalarni ulug'larni yo'lini.
5: Ilohim.
4: Xo'p, demak aziz do'stlar, dushanba, seshanba, chorshanba savol berdik. Mana payshanba final. 8 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Birinchi beshlik xonanda Nilufar Usmonova tomonlaridan 5 ta sovg'a bor. 6-chi raqam kuz-qish mavsumiga sovg'a beryapmiz. Ha, ko'rpanga qarab oyoq uzat deydi. Tushundingizmi haqdaligini? 7-chi, 8-chi raqam egalari xonanda, aktyor Anvar Sobirov konsertlariga 2 kishilik chiptalar taklifnomalar taqdim etamiz. Demak, diqqat, raqamlarni olishni boshlaymiz. Marha, g'alvirni elang va birinchi sovg'adan boshlaymiz.
6: Teshakiz.
4: Ha, mikrofon.
6: Endi ulug' insonsiz aloqalaydi.
4: Yo, teshakiz zamoling, teshamomayni zamoling.
6: Mayli, qani bismillahirrohmanirrohim. Qani. Yashlab.
4: Kela olmayapsiz teshaka, chaqiryapman. Har kuni spektaklda
6: band bo'lib. Shunday. Mayli, assalomu alaykum azizlar. Qani bo'lmasam boshlaymiz, bo'lmasam qani. Voy.
4: Qani ayting.
6: Aniq aytamiz. Hop. 08 77 Mahir Gülhan
4: Mahi Gülxan, ha?
6: Ha, Mahi Gül.
4: Mahi Gül.
6: Yine özüm hanı koşup yapabilemem de şimdi.
4: Yaşayın.
6: Selamet
4: buyurun. Buharalıyız da diyecek.
6: Elbette.
4: Hemen şiirleriz Buhara kılayım.
6: Ya Avla, Avliya Pirler Diyarı, Din İslam İthari, Şerif Şehirler Tudarı, Tüyemez Mahtav Marcanı, Kim bilmeydi Buharanı, deyip bir çizge. Ekmeğe gene gene.
4: Aktör teşe momundan bergendir Buhara'dan.
6: Elbette babaların kim dese, mamaların kim dese, kuhna alem kim kirse, Allah bergen Uzbek'e teşe momundan diye Allah bergen Uzbek'e de gelege. Hey! Hey, selamat bali. Hanım olmasam, yana mı?
4: Ha, ikinci rakam var.
6: Hoppalar, hoppalar, hoppalar.
4: İkinci rakam mı? Buhara diyem, galvırdır mı ken bunu, ne madır ken? İleyi değil mi, galvır değil mi Buhara'da?
6: Ha, şimdi değil, hoş, hoş, hoş. Hop. 26.06 Migara.
4: Vay, ya kızların kopu oluyorsun ya, rakamlarına.
6: Şimdi mayla indi. Şimdi mayla ayarlarımız, bahtımızda selamet olsun ilahiya.
4: Ha, üçüncü rakam. 0877 Mahı Gül, 26.06 Migara. İki de soğuk var. Rakam
6: üçüncü. Hani arlaştırımıza?
4: Ha, arlaştırın, teşekkür.
6: Sizin kursatınızda tiz arlaştırırlar canı. Kanı kanı kanı kanı kanı kanı kanı.
4: Bereket abim.
6: Bereket abim, bereket abim. Hop hop hop hop. Hoş.
4: Balta oyken mi? Kindilerin balta bilen çapken eken. Siz hem kindigiz teşe bilen keşişken mi?
6: Şınağa, şınağa, şınağa.
4: Şınağa mı?
6: Şimdi, tuğru indim. Balta katlara, lakin yaşı çıkarttın kişinin ne ben benim. Balta oyken de hoşum
4: benim. Balta
6: hop, 73. 70 tur. Yani ayalık şeyken. Mamura Han.
4: Yapırma. Ateyin kıyken. Hoşçakalın size.
6: Yok. Unlayamaz, unlayamaz. Mumum bu zaman tişeyemem, tişeyemem de. Kanım algaman.
4: Hop, tortinci rakam olamız.
6: Hop, kanı.
4: Tortinci rakam.
6: Hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş. Hoş. 53. 99 Muhlis Bek.
4: Hop, 53-99 Muhlis Bek. Hop, Muhlis yazılgen ha?
6: Bek koşumçası var eken.
4: Muhlis Bek koşumçası bilen. Beşinci rakam olamız.
6: Hanım merhamet.
4: Hanı.
6: Hoş. Hop. Uzun bir yemçisi yakışı bilen.
4: Ha, yaz koyun, teşem olmanı yaz koyun, siz gem soğuk verin. Ha.
6: 23-97 Mannan.
4: O Mannan'da da mı bu? Ha, Mannan'da da. 23-97 Rahmat. Yaşlar aralaştır orası kuş mavsumu salkın çüp kaldı. Korpange karak oya uzadı yapmaz o. Korpa beri yapma. Yerdeki ısı olup bir adamı vermeydim. Başkam kıyını oyağı görüp radyonu işleyip oturandı.
6: Oy, malzem, malzem.
4: Şunu kıyım bir yap biz.
6: Malzem, şimdi biz paytımızda, yaşlı şahımızda, kurpayan bulardı, kurpa, kurpaçanı yapıp oturardı.
4: Tançadam, sandalda.
6: Ana. Hamma o şey kızık, hangamalar diyemiz mi? Hamma naşı, malaşı sandalda, hantahtanı aldı da. Payda bu gene kendi.
4: Ya bereket abin, selamet bulayım. Ovazdan çıralı okşeti yaptılar diye yazışıptır. Rahmet. Altıncı rakam mı olamız? Merhamet.
6: Bir başta mı?
4: Ha.
6: Hayır, hayır, hayır.
4: Bizim o çözünü müydük? Teşe daro çapa diyor.
6: Beşincimiz mi?
4: Altıncı. Bana Mahı Gül, Nigara, Mamura, Muhlis Bek, Mannan Dada. Beşte radyo çıkıp gitti. Altıncısı kuş mavsumu.
6: 64-08 Mahmudjon.
4: Oh, 64-08 Mahmudjon deb yozib qo'ydim. Qalpo bilan ham uchrashib turasizmi qalpo bilan?
6: Ha. Ha, Maraymamat.
4: Ha.
6: U qorlar o'zlariniki bilsam, yo'q, yashamaygan.
4: Yashamaygan, nima deylar sizni ko'rganda? Qala so'rashadi.
6: Assalomu alaykum ustalik bilan. Yaxshi bizlar. Mal Bahodir jon bilan menimcha bir payt o'qiyapmiz, to'g'rimi?
4: Sal oldinroq bo'lsa kerak, ha.
6: Shukr aka. Men bilmayman, siz yosh ko'rinasiz.
4: Qornim yo'q-da.
6: Shunaqa. Lekin qordan bir savlatda. Aytishadiki, o'jiza oldi, qorningiz kirib keladi degan. Salomat bo'ling. Endi men ham bir hissam qo'shilsin deb, men ham qani bir yaxshi bir insonlarni bir qani o'qiymiz endi.
4: Ha, 7-8-inchi raqam Anvar Sobirov konsertlariga chiptalar bor. Shularni siz olib bersangiz.
6: Bo'ldi, bo'ldi. Albatta menga berish kerak edi, negadir bermayapti.
4: Qorningizdan qo'rqadi.
6: Ush. 00 58 Farhod.
4: 00 58 Farhod. Ha, yana bitta so'ngisini olasiz. Anvar Sobirov konsertiga borib, o'tirib tomosha qilib, raqslarga tushib, yayrab keladigan odam.
6: Marayma martsa, bunaqa bo'lmaydi.
4: Ha.
6: 14 75 Ma'murjon.
4: Va baraka toping. 14 75 Ma'murjon. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroqsizlar marhamat. Bahodir Fozilov qo'ng'iroqlarini eshitadi. 71-203-1065 taqlidchi, qiziqchi bugun bir necha konkurslarda, tanlovlarda g'olib bo'lib kelyapti. Zvodiyda ham bo'ldingiz-a qiziqchi tanlovda. Qalay bo'ldi?
5: 2024-yilda bo'lgan bu. Marg'ilonda. To'g'risi endi tayyorlanish ham u darajada bo'lmagan, ulgurmaganman.
4: Birinchi qiziqchilik konkursimi u? Birinchisimidi?
5: Ha, ancha yildan beri bo'lmayapti u endi.
4: To'xtab qolgan ekan.
5: To'xtab qolgan edi. Xush kayfiyat nomi bilan bo'ldi ushbu tanlov va ikkinchi o'rinni berishdi. Men juda ham bundan xursand bo'ldim. Albatta, respublika bosqichi edi. Hakamlardan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tolib Hojiyev, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov, ustozimiz Xotamjon Hakimjonov va bir nechta ustozlarimiz hakam bo'lib o'tirishgan va ertasiga topshirish bo'lgan, ya'ni mukofotlarni shu bilan birga endi albatta shu bilan puli bilan birga bo'lgan.
4: Hozir ota bola bo'lib qoldingiz-a Xotam akam bilan.
5: Ha,
4: ko'rib kelsam shifoxonada. Shifoxonada bo'ldilar, boshqa bo'ldilar, telefonda gaplashdingiz, xolahvol so'radingiz.
5: Marg'ilonda ham mana ko'rishdiki yaqinda.
4: Nima deyaptilar xotamaga?
5: Muhammad Siddiq Sheraevga bag'ishlangan yubiley xotira kechasi bo'lib o'tdi. Hamma so'z ustalari birgalikda bordi va u yerda ustoz Xotamjon Hakimjon deb ham taqlid qilib berdim.
4: Qani,
5: xotamaga. Ayniqsa meni ko'rganlarni endi ko'pincha salomat bo'shinglar deb hazillashib qo'yadilar-ku. Endi ular bilan birga bo'lgan bir ajoyib bir hangomani aytib beraman, ya'ni hayotiy voqea. Doim endi Muhammad Siddiq Sheraev ustoz bilan birgalikda bo'lishgan, endi qayerga borishmasin birga bo'lishgan. Endi to'yda endi har xil bo'ladi-ku endi qisman.
4: Ha, bo'lish.
5: Shu qism kamroq bo'lib qapti-da endi xotam akaga.
4: Aha.
5: Endi kayfiyatlari yo'qmish. Kayfiyatlari yo'q, mashinaga o'tirishibdi. Endi Muhammad Siddiq Sheraev ustoz sezib qoptilar shuni. Shunaqa qarab, "Menga qara, xotam. Sen xudodan so'ragin, xudo beradi. Sen xudodan so'ra, xudo beradi" desa, shunda xotamaga qarab turib, "Tavba, aka, u xudo beryapti-yu, lekin bandasi bermayapti" deb azillashib qo'ygandilar.
4: Sog' bo'ling, qo'ng'iroq bor. 71-203-1065 labay.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
7: Bahodir Qobilov, men Mannon dodaman.
4: Vo, Mannon doda, 5-chi raqamdasiz.
7: 2077 buzilib qoldi, damashni telefon, sizga qo'l telefonni telefon qilgan joyim edi. O'zlar yozib qo'yganim uchun.
4: Bemalol, bemalol. Aytasiz, Toshkentda kimdir bo'lsa, olib sizga yetkazishar-a? Yaqinda. Bormi odam?
7: Ashotdamiz, o'zim yaqinda turaman-u.
4: Ha, bo'ldi. Sizga qulay joydan kelib olib ketib, yo biroqni jo'natsangiz ham olib ketishadi.
7: Avvalambor Bahodirjonlarga, undan Nilufarxonga, undan Tursunov Sanjar Shamsga ko'pdan ko'p rahmat sizlarga.
4: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Kelib olib ketaverasiz sovg'ingizni. Payshanbadan payshanbagacha olib ketsangiz bo'ldi. Omina yozgan ekanlar, assalomu alaykum. Ichida eng zo'ri Obid Asomovga taqlid bo'ldi. Zo'r o'xshatdilar, rahmatli ustani deb yozibdilar.
5: Rahmat.
4: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroqqa assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, hozir yaxshimisiz?
4: Rahmat, 1475.
8: Ha, Ma'murjon, yaxshimisiz?
4: Ma'murjon, konsert dasturiga chipta tayyor sizga.
8: Qarang, Bahodir aka, bu yangi joyi qayerda? Shunga bir ozgina ma'lumot avval.
4: Bizning joyimiz aeroport chorrahasi, Bobur va Shotar Ustaveli chorrahasi. To'r chorraha.
8: Bobur va Shotar Ustaveli
4: chorrahasi. Qayerdan kelasiz?
8: Ha, Toshkentdan bir kishi boradi. Ana bu Bobur chorrahasi, Shotar Ustaveli bilan.
4: Ha, Shotar Ustaveli Bobur chorrahasi. Pastga aeroportga tushib ketadigan joy bor-u kelayotganingizda, xoling u tomondan. O'sha yo'lni bu yo'l betida savdo markazi bor, Saodat savdo markazi. Bunda dumaloq aylanadi. Ha, hamma biladi.
8: Rahmat, barlaringizga katta rahmat.
4: Sog' bo'ling, kelib olib kelsangiz bu. Bobur 53 deb yozsangiz, qayerga bo'lsa ham o'sha yerda ko'rsatadi. Xo'p, assalomu alaykum Bahodirjonlar. Tesha mo'minki kattakon rahmat debdilar. 6408 Mahmudjon aka deb yozgan ekanlar. Ha, Mahmudjon aka 6408 Tesha mo'minib tovushi bilan Bahodir Poziyev gapirdilar. Bildingiz, eshitdingiz, hazil arab gapiryaptilar. Sizga kuz-qish mavsumiga sovg'a. Kelganingizda ayting, menga ko'rpa bor ekan deb. Chunki siz kelganingizda men bo'lmasligim mumkin, yoshlar bo'lishi mumkin. Nima g'olib bo'lgansiz, nima yutib olgansiz deganda, kuz-qish mavsumiga ko'rpa, bilmayman, adyol, ko'rpa deysiz, olib ketaverasiz. Xo'p. Rahmat, Mahmudjon aka, Sobirjonovich. Keyingisi Dilmurod, assalomu alaykum. Debtilar, faizli oqshom muborak bo'lsin Bahodir aka. Xotamjon Hakimjonovni ham zo'r o'xshatdilar, deb yozib qo'yibdilar.
5: Ey, salomat bo'ling. Hani Sardor Mamadaliyev degan qo'shiqchimiz bor-ku.
4: Ha.
5: Bilamiz, endi ko'p oh, oh deydilar-ku. Oh deyishi o'zi Xotam akadan o'g'irlagan ekan-da, o'g'irlagan ekanlar, ha. Lekin Xotam akaning ohlari boshqacha erkalatib aytadilar. Oh, oh, oh deb. A yana mana boshlarimni tebranib, tebranib turadi. Ustoz umrlari uzoq bo'lsin.
4: Sog'ayib ketsinlar. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum. Bahodir aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum, mehmon yaxshimisiz?
5: Rahmat, assalomu alaykum.
9: Yaxshimi, yaxshilarmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizlarga kattadan katta rahmat. Hozir ishdan chiqib kelyotgandim. Ishda charchaydi, boshqa bo'ladi. Bu hangomalar, hazillar, Tesha Mo'minovlarni bir eshitib, sizdan miriqib kelyapman. Biroq rahmat deb qo'yay deyapman. Keyin mehmonimizdan iltimos qilib qolardim. Men yuzim yaxshi ko'radigan aktyorlar bor. Bu Qoralay ko'z Qoralayni aytgan aktyor.
4: Soyib Xo'jayev.
9: Soyib Xo'jayev bilan haligi shoq-shoq deysizlar dedi-ku.
4: Hamza Umarov.
9: Hamza Umarovlarni o'xshatib bersalar yaxshi bo'lardi ozroqdan.
4: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, rahmat. Uni ham taqlidini o'ylab turadilar. Kelasi safarlarga ishlab
10: ketdi. Bir ko'rdimi hayolim yovvoy kaptardek uchdi ketdi. Rahmatli kumrimdan keyin bunday jononni ko'raman deb sir o'ylamagandim. Voy dod! Baqbaqalaringdan akan aylansin!
4: Qurralay ko'z,
10: tunigingdan murralay. Sen yallog aytganingda ohangingga yurg'alay.
5: Bahodirjon, men aylanay deyman, siz xotib qo'yasiz, kelish deyman.
4: Kelishsek reklamdan keyin.
5: Reklama.

Beni sevsen yaşlıyım daha. Saç akarken çağımda ham sev. Beni sevsen.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yog'sa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa. Yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?

köngül der ki nasihat eyledim Allah'a bul Yüz bala yetmez ki men ham bir bala buldum sana Camı can bırla hızır suyi nasibimdir mudam Sakıya da der ki cah eyled Geda buldum sana Gussa çengidim nevayi tapmadım uşak ara Da nevayi dek asiru Bi nava buldum sana

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.

0: bul yaptı, süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.